Yes, ari sarman di annem. Tukungan trek imir keres, yeri dasar jan sainen. Ungan trecek, yeri dasar jan sain radio gayang.

Yes, adi sarman di annem. Tuk ungen trek im yerkeres, yeri da sarcan sainen. Ungen trecek yeri da sarcan sain radyo gayan.

Yes, adi sarman di annem. Tuk ungen trek im yerkeres, yeri da sarcan sainen. Ungen trecek, yeri da sarcan sain radyo gayan.

Yes, adi sarman di annem. Tuk ungen trek im yerkeres, yeri da sarcan sainen. Ungen trecek yeri da sarcan sain radyo gayan.

0: Amgen, Amgen, Amgüman. Çahe hasago, sirecin ran. Baytan kut marti, hilecin, daran, daran, daran.
1: Adisi şadagin, arara da aronyan. Gungan trek, yeri da sartutyan zaynen, polorit zaynen.
2: Du yergi zengo gırveci. Senundner mez hay bahetsin.

Yes, adi sarman di annem. Tuk ungen trek im yerkeres, yeri da sarcan sainen. Ungen trek yeri da sarcan sain radyo gayan.

0: ve bu ander, ander ambiman. Çahe hasago, sireci nıran. Baytan kut marti, hileci, daran, daran, daran.
1: Adisi şadagin, arara da aronyan. Gungan trek, yeri da sartutyan zaynen, polorit zaynen.
2: Tu yergi zengo kırbeci. Senund ner mez hay bahetsin.

Yes, adi sarman di annem. Tuk ungen trek im yerkeres, yeri da sarcan sainen. Ungen trecek, yeri da sarcan sain radyo gayan.